Olga da davam etmiş ki işte hotline'ımızın hayırlı iş miyim diğer koynar salamım sizge enim Elfiye'ge etiyim İlyas'ga ipteşim Oyrat'ga ulum Bulat'ga tanıgan işitken tuğanlarıma bugün gibi oğullar günü bilen kutlayım. İsen sağ ve kutlayım. Tevfiqli bulsunlar, dünyalarımız tınış, imin bulsun, selam bilen kazanın leysen deyilgen əligi tebrikli uxam koynar salamlı haberde. Bar bir işkendiri bir şanıp kalabıza kilesi haberlerimizge kuşarımız. Hayırlı kiş Tatar Radyosu kub selamlar jiberen Başkurtistan yaklarından Nefsikama şaharından Vaskut Bakşalığından Tügalirəge 27-ci Uram 830-ci uçastık Ridal bilen güzelge hem kilgen kunaklarına Allah buyursa irtege irtenge 9'da otun kise başlasak bir katta tirge magazin xar deyip külüp jibergen əlge tınlaşımız selam bilen 832-ci uçastık Aline, Rüstem hem Nil deyilgen bara bir işkendir deyip şanıp kalabı şuna kure bir sonlamağız yukağızına duyurluq etip yuklarga kerek bulaşa bugün irterek deyip etirge kerek şuna bir isəmizsiz Tata Radyosu selam etesim kilə kızıma İvinğa, İlvinğa, Dinarğa, İlfat Abiga Alsu Kanimov İlfatqa selam bilen Galiyeden Zirikliden Şaran rayonundan deyilgen barıp erişkendir deyip şanıp kalabız. Mindiyar sizden kızıqızını da beyrem bilen isen sağ bəxitli bulsun. Tigizlikte üstelikse rahmet bizler jılı sözlerinizde amin amin şulay bulsun. Her bir tınlaşıbızdın bağları isen emin bulsun. Gav kerek direk bulsun degen tilekte kalasım kile. Her vaxtta da bizni bizni süyündürsünler, yüzge kızılı getirmesinler deyip de üstep koyayım hala. Hem şulay kilesi haberimizde de köşer biz sonu haberimiz bulur. Olda bulsa bugün ipteşim Soniye bilen kızımın Rezidanın tuğan günleri müne ikilete beyrim demek. İsenlik, sağlık, tutuluk, bayılık, dilim alarga deyip yazgan bir tınlaşımız. Ne kızgan iş isimine kursetmegen indi onlap alganlardır deyip şanıp kalabız. Biz de elgim otur tileklerge şen gününle kuşalabız. Tuğan günü biz bilen tebrikli biz. İsen imingine matur etip güne yaşargan nasip bulsun degen tilekte. Şu orunda indi kişki hatlayınızına tügeller vaxt gelip jitkendir. Barşağızı da. Hayırlı matur kişiler hem yaxşı keyifler tilep alam. Harı vaxtta aşam min yağını min yarışayım ardanıf. Hem sizin bilen şu orunda sağ bulaşırmın. Sağ buluğuz. Kişki hatlayın tügellendi. Biz yeni matur jırlarga bölünürüz.